sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum.

her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda ayak izlerini. Her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda

0: Altyazı M.K. Get Player, Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Assalamu alaikum, hürmetli radio dinleyici aziz kardeşler. Anlatanlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 20. sentyabr yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler, anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ün 5 kişi boğun aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahibisi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresleri arkalık bir hastalığa ulaştı. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 6'dan 7'e geçen Ürümçü vakti etken saat 9'dan 13 boğun aralıkta kısıkı dolgun 41 metr 7240 kilogertista sünni emira ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetli radyo anlıkçıda, anlıkçımızın bugünkü cedvelde haberle Yeni İran'ın tüncü çağrıki Yıldızlar'dan Yanırgan Sada ve Nakşımızı Kıkıtarlık programına bağlı bulup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Can Kaşıgarı riyasetçilik kılemen.

Hürmetlik radio dinleyiciler, hem de haberci anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmurları tüvendikçe. Cumhur Reis Erdoğan, 81. nöbetlik BDT umum kenşi yığın için Amerika'nı ziyaret kıladı. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın BDT başkatipi Antony Guterres ve her kaysi devletlerinin devlet şundakla hükümet başlıkları bilen özara sohbetlerini ütküzüşe mülçelenmekte. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ütküzüldüğün Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengşi'nin yukarı derçilikle heptilki katnış için yekşembe gününden itibaren Amerika'da tötkünlük ziyaretti buludu. Uçur Alak İdarisi'nin başlıkı Burhanettin Duran, şembe günü ilan kıygan bayanatı da seyşembe günü yukarı derçilik umum müzakirle başlığında kaldıkını, Erdoğan'ın 81. nöbetlik BDT Umumi Kengşi'de hitap kıldığı kaldıkını tuttu. Bu yıl kıygın şehrin kalitesini turguzuş, özgürlüğünü başkuruş, hem üçün netice yaratılan bir BDT etkenin timi dötküzülmekte. Erdoğan'ın ziyareti yer yanında, BDT başkatibi Antony Guterres ve kaysi devletlerinin devlet şundakla hükümet başlıkları bilen özara sohbetlerini ütküzüşü mümülçelenmekte. Cumhur Reis'in onun başka Amerika'da yaşavatkan Türk fukralarının vekilleri, Türk-Amerika Soğut sahasıyla ve akıllı ambarlarının katlaşışı bilen uyuşturulduğun türlük faaliyetle katlaşışı planlanmakta. Mezgür ziyaret, dünya rehberlerinin halkaralık diplomatik sohbetlerinin asaslık supalarından biri boğan, her yıl ötküzüldüğün BDT umum geniş yığın üçün New York'ta bir yer geçen bulduğun mezgilgi doğru kemmekte. Hürmetlik radyonluğçular, Amerika, Ukrayna üçün 2 milyar 680 milyon dolarlık hava müdafiye yardım layihasını tasdikledi. Bu teklif Trump'ın Rusya'ya kılınan bisimli küçük yetişini maksat kıygan yeni embargolarga ruhsat kıldığan kanunu imza koygan bir mezgilge doğru geldi. Amerika, Ukrayna'nın Rusya hücumlarına takabül duruş için köp kıtımlak yardım talep kılışının arkasından Ukrayna'ya 2 milyar 680 milyon dolar kıymetindeki hava müdafiye üskünleri zetip birişini tasdikledi. Amerika Taşkı İşlem Ministerliği Cuma günü kurultayı davetge ufukturuşu da Ukrayna hükümetine hava müdafiye sistemlerini terakki kıldırış kartılığan yakışılaşlığa alakadar üstüne ve mülazimetlerini sitip bir işini üzücüge alan ihtimallıkı yukarı bir çetellege herbi üstüne sitiş türünün destekleneşi karar kılınğalıkını ilan kıldı. Ministerliğine bildirişçe Kiev türlük tipteki başkurulduğun bombalar, itiş sistemleri, uçkusuz ayırplanı karşı radarla ve sürelme abdumullarının özçüge alan türlük üskünlerini sitiviliş telpini otturup koygan. Otturup koyulgan bu sitiş gelişiminin emniliş için kurultayının tekşürüp destiklaş,

баскычыдан өтүш керек. Ташкы ишлер министрлиги теклиф кылынган ситуалдык мешгулаты акырлашкан ахвалда Украина Европа дөөлөтлөрүнүн төхпөлөрү ве алдыңкы өкмөт мезгилде ажыртылган Америка ташкы хәрби мәблаг мәнбәләренең бирикмистен файдаланып мәблаг белән тәэминлейду дигән баянатны нан кылды. Америка президенты Дональд Трамп бу ай үзүдүн бурунку Джо Байден hükümeti мезгилде Украинага кылынган Америка ярдәмлеринин европалыклар тарапынан кайтарылышын талап кылдыганлыгын айткан иде. Трамп узундан бери Европа дөөлөтлөрүнүн Украинага берилген гарып ярдәмлеринин тендерхидин техими чоң нисбетни үстүгө илишин талап кылмакта. Ташкы ишлер министрлиги тендерхи 2 миллиард 680 миллион доллар деп мөлчөрлөгөн жума күндүгү бу теклип Трамптын Россияга кылынып аткан бесимди күчөйтүшүн максат кылган эң эмбарголорго уруксат кылдыган канунга имза койгон мезгилге туура келди. Hürmetlik radio dinleyiciler, Amerika armiyası Karib Denizi'nde zehirlik çekimlik etkisizlik kıygan kemiği zarbı verdi. Bu hücum yine Karib Denizi'nde birilgan ve 3 kişi kaza kıygan aldın hücumdan 10 gün kıyı yüz verdi. Hücumda 4 kişi öldürüldü. Amerika Garbi Yerimşar Koşum Vezipi Teşhis Kısmı Karib Denizi'nde melum boğan zehirlik çekimlik etkisizlik liniyelerde pahaliyet kılavatkan titretlik bir kemiği hücum kıldı. Hücum adem ölüş bilen neticelendi. Amerika Cenevi Kumandalık Ştabi hücumda zehirlik çekimlik terörçüsü edip karalgan 4 kişinin öldürülgenliğini tutudu. Amerika Cenevi Kumandalık Ştabi Şembükü'ne X2 bayanatı da hücumun öz kumandalık astıdı cirakılınqalıqını ve akbaratının mezgür geminin aktifalda zehirlik çekimlik etkisiz kılavatkalıqını cizimleştirgenliğini bildirdi. Bayanatta 19. sentabrda Amerika Cenubi Kumandallık Ştabının buyruğu bilen Garbi Yerimşar Koşma Vezip Öteş kısmı Karib Denizdeki melum boğan zehirlik çekimlik etkisizlik liniyelerde faaliyet gösteriyotkan tisuretlik bir kimige adam ölüş bilen akırlaşkan noktalık hücum ilip bade değildi. Bayanat yanı herkette 4 nöper zehirlik çekimlik terörçüsü öldürüldü edigen sözle işletildi. Bu hücum Trump hükümetinin zehirlik çekimlik terörçülere edip tesvirligen kişilerin nişan kıygan ve ötke ile başlanan herbi hareketlerinin zincirinin en ahırkısı buldu. Şembi gündeki bu bayanat Amerika armiyasının yeni Karib Denizi ile bağlan ve 3 kişi kaza kıygan aldın kıtın hücumudan 10 gün kıyın ilan kılındı. Herbi hareketler başlanan denken Amerika'nın Karib Denizi ve Şarkı Tinç Okyanı'ndaki kimilerde kadatka hücumlarda 220'den artık kişi öldürüldü. Hürmetlik radyonluğçuna, Pakistan'da terörlük hücumunda kaza kıyganlarının sanı 31'e yetti. Mesullah, Kohat'taki bir sakçı korosu kılınan bombalık ve kurallık hücumda kaza kıyganlar arzada kendi 16 nöper sakçı bağlıkını 100'den artık kişinin yaralanganlıkını tutdu. Pakistan'ın Simal'daki bir sakçı idaresi kılınan bombalık ve kurallık hücumda hayatına ayrılganlarının sanı 16 nöper sakçını mukoşkanda 31 kişiye yetti. Yukur dercilik bir sakçı emeldarı şembi günü Fransiya akbarat agırlılıkı belgen bayanatı da dokunuşlarının davunuşu otkallıkını bildirdi. Terörçüler Pakistan'ın garbi şimaldaki Khyber Pakhtunkhwa ülkesi gicaylaşkan ve tahminen 220 bin kişi yaşaydıgan Kohat şehirdeki konu sakçı liniyası korosu hücum kıldı. Hücumda sakçı korosu içindeki bir mescidin yanında cüme namazı üçün yığılgan kişiler nişan kılındı. Partlaş mescidin sırtında bir orek peyda kıldı. Mezgür koru terörlük karşı güreş idaresi alaydı şöbe ve başka bir sakçı organlarının moyum işhanları cahileşkan naiye dercilik sakçı merkezi süptüde hizmet kılmak dedi. Mesul hadim, terörlük hücumu ve Adem bomba hücumu da hazır 16 sakçını koşkanda kemdigende 31 kişi hayatına ayrıldı. 100'den artık kişi yaralandı dedi. İsmin aşkarlamaslık şartı bilen EFP'ye söz kıygan sakçı meldarı, biz terörçülere hile hem Kohat sakçı merkezinin alaydı şöbü kısmını kapsılıp kalan ahval turvatıdı dedi. Kohat rayonluk seyyye mesulunun cümle günü keçidi beygan bayanatı da mutlak köpçülük sakçılık bu sakçı bulup 100'den artık kişinin yaralanganlığı ve yaralanganlığının bazılarının ahvalının ilerişkirliği bildirildi. Pakistan Taliban erkekte terörlük teşkilatının karımkıdaki yerlik IMP grupsi hücumunun cevapkarlıkını üstüge aldı. Pakistan Khyber Pakhtunkhwa bilen Cenub'daki Çigra ülkesi boğan Bülüçistan'da hücumlarının işçini Afganistan menbelik terörlük faaliyetleri bilen çetişlik deyip karaydı. Taliban hükümeti bolsa Afganistan'ın bu hücumlara arlaşkallık doğrusu ki davalarını ret kılmaktı.
Pakistan başminstri Şahbaz Şerif cuma günü akşamı hücumda iplep partlaş neticesinde nurgun kişinin yaralanganlığı den çunqur qayğurganlığı nişbatıldı. Şerif yaralanganlarni en yaxşı davalaş yardım bilen təminləş yolları qabadı ve hücumğa alaqadar doklat tayyarlanışını talep qıldı. Hürmetlik radyonluğçular, Amerika Uttur Şarkı için hayfsizlik agahlandırış ilan kıldı. Amerika'nın Irak, Livan, Kuveyt ve Bahreyn'de turuşluk başarı çıkanları Uttur Şarkı'daki ciddi çiliklerinin tüyüksüzle uygulayıp geçişi mümkünlükini bildirip, rayondaki Amerika fukralarına hayfsizlik agahlandırışı verdi. Amerika'nın Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama başalçıları terpiden ilan kılınan bayanatta, Yemen'deki İran kullağı atkan Husilanın, Saudi Arabistan'daki Amvi Ayrılımlarının özü çıkan türlük caylağa hücumlarını kıyalık kayıt kılındı. Saudi Arabistan bilen Husila otturistiki erbi tokunuşunun tizlikte ulgayışı mümkünlükte işaret kılınan bayanatta, Uttur Şarkı'daki hayfsizlik vaziyetinin mürekkep şikayetliği ve tüyüksüz bir keskelleşinin 101'i mümkünlük otturu koyuldu. Bayanatta Uttur Şarkı turuvatkan Amerika fukralarının dikkatlik buluşu, ihtimallıqa boğan avasiya seferlerinin bekar kılınışı, hava tevalikinin tıkılışı ve sefer aksaçları teyir aletti buluşu talep kılındı. İran ve onun kuruluşu astıdaki gruplarının Amerika bilen çetişliği boğan cahilerin nişan kılışı mümkünlükte hatırlanan bayanatta Uttur Şarkı rayonu sırtıdakilerinin özü çıkan halda Amerika'nın diplomatik eslerinin İslahelerinin ilgili mucum nişanı boğallık eskertildi.

0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Hürmetlik radyonluqçular. Palestin tərəfdarı namayışçılar Philadelphia'daki Ed Sheeran konsertte karşı namayış kıldı. McLemore'nun Palestin'i kollaydıgan sözleri sebebinden seyyarı oyundan çıkarıvetilişi Ed Sheeran'ın Amerika seyyarı oyunu da kriz kozgıdı. Philadelphia'daki konsertten burun Palestin tərəfdarı namayışçılar narazılık namayışı ötküzdü. Pop çolpını Ed Sheeran'ın Amerika seyyarı oyunu içiliş senetkarı McLemore'nun Palestin'i kollaydıgan karakterleri sebebinden programdan çıkarıvetilişinin arkasından münazirlerinin merkezi gaylandı. Sheeran'ın Philadelphia'daki konsertinden burun Lincoln'un Maliye Meydanı'nın aldığı can boğan Palestin taraftarları namayışçılar Palestin bayrağı götürüp çıktı ve Palestin'e azatlık şuarlarına tavuldu. Rapçi McLemore Yeni Jersey ştatı da sahnede Palestin'e azatlık diyen şuarına tavulgan dinkin düşenbi günü Loptur seyyarı oyun grupüsten çıkarıvetildi. Bu karardan milyarder Robert Kraft başçılığındaki zal egelerinin narazılık bildiriş sebebinin ingallıkı məlum buldu. 35 yıllık Sheeran bolsa, McLemore'nun seyyarı oyundan çıkarıvetiliş kararı da özden çıkandak rolunun yokluğunu etti ve cevapkarlıkının seyyarı oyun uyuşturucularına ait geldiğini bildirdi. Palestin üçün İsrailiyəgi akademik və mədəniyyət baykut ərkiti şəmbi günü Ed Sheeran'ı qaratqan baykut çakırqın təxəmikin aytdi. Pakbi'nin bayanatı da Sheeran'ın pata adal ütüldüğün Latin Amerika konsertler bilen təxə ilan kılınmıgan Avrupa bikitini müzücüge ağan bütün dünya seyyarı oyununa baykut kılışkı çakırı kılındı. Bu nazire İsrailiyanın Gazze'deki kırgınçılığı 2023 Oktyabr'da başlanğandan bu yan Kongolist sahasındaki senetkarlar ve uyuşturucular üstündeki bisim işi vatkan bir mezgilde yüzbedi. İsrailiya 2023 Oktyabr'dan bu yan Gazze'deki hücumlarda köpünç ayallar ve küçük ballar bulup 73 bin'den artık Palestinlilerini öldürdü ve 170 bin'den artık kişini yaralandırdı. Hürmetli radyonluqçular. İsrailiyanın Gazze'ye kıyığa hücumları da 4 Palestinlik hayatına ayrıldı. İsrailiyanın Gazze rayonunun okşamağın cahilir kıyığa hücumları da Gazze Sehiye Ministerliğinin baş müdürü Munir El Borş'un oğlunu müzcüge ağan 4 Palestinlik hayatına ayrıldı. İsrailiye 2025 Oktyabr'dan bu yan küçük ilgi bulavatkan uruş tohtuş gelişimi hilaplık gelişinde olmaştırmakta. Bu kıtım Gazze rayonunun okşamaydıgan cahilir kıyığa hücumları da 4 Palestinlikle öldürdü. Sehiye menbeleri, hayatın arıqallığı arasında Gazze Sehiye Ministerliğinin baş müdürü Munir El Burş'un oğlunun mu bağlıqın cezimleştirdi. Gazze şehrinin şarkıdaki Şucayiye mahallesi de olsa yeni bir Palestinlik İsrailiye gitti ve uçkusuz ayrıplanının ucumu da hayatına ayrıldı. Gazze'nin uttur kısmındaki Nusayrat Musabirlar Lagerinin şimalında İsrailiye armisinin ilgiri açığa okudu yaralanan bir Palestinlik kız çakma hayatına ayrıldı. Gazze şehrinin şimalındaki Şeyh Ridvan mahallesi de İsrailiye gitti ve bir uçkusuz ayrıplanının Puralı Abdülmobil'in nişan kılışı neticesi de bir Palestinlik öldü 7 kişi yaralandı. Sehiye menbeleri yaralanganlar arasında iki kız çakma bağlıkını uladın birinin

valının eğerişkelliğini bildirdi. İsrailiye 2023 yılı oktyabrdan bu yan Gazze'deki kırgınçılıkta köpünç ayollar ve küçük ballar bulup 73 milyon artık Palestinlilerin öldürdü ve 174 milyon artık kişinin yaralandırdı. Mutxassisler emri ölüm yitim sanının Gazze mesulleri ilan kıyan sandın köp yukarı işkellikini ve tahminen 200 milyon yetken buluşu mümkünlikini bildirmekte. İsrailiye korşa vasıtaki Gazze'nin köp kısmını harabilik aylandırdı ve bütkül nüfusunu yurt makamından ayırdı. İsrailiye Gazze'nin 60%'ini işgal astı tutuşunu devamlaştırmakta. 2025 yılı Oktyabr'da vuruş doktuş işgaşkan bozumu ama İsrailiye'nin hılaplık kılmışları devam kılmakta. Vuruş doktuğundan bu yan tahminen 1400 Palestinlik öldürüldü ve 2800 kişi yaralandı. Hürmet şükredi yanlıkçılar. İran, Amerika bilen boğan söhbetlerine kayıtış üçün şartlarını vasıçlığa yetküzdü. İran Devlet Xavfsizlik Ali Kengişine başlıqı Muhsin Rızai, Tehran'ın Yemen'de hükümet güçleri bilen Kusila otturistik uğruşunun ahırlaşışını halaydıqalıqını etdi. İran Devlet Xavfsizlik Ali Kengişine başlıqı Muhsin Rızai, Tehran'ın Amerika bilen uğruşunu ahırlaştırışını nişan kıyan söhbetlerine kayıtıdın ketiliş üçün koyan şartlarını vasıçlığa yetküzgellikini ilan kıldı. Rızai şembi günü El Cezire'ye belgem ziyarete de İran'ın şartları arasında uğruşunun bağırlık seplerde bütünleyi ahırlaşışı, İran'ı teve maliye mülüklerini tonultup koyuşunun bir kılınışı ve deniz korşavuğa hatim birleşinin bağlıkını etti. Katar ve Pakistanlık vasıtçılığa bilen boğan alakının davulmuş vatkalıkını bildiği gibi Rızai, Tehran'ın şartlarını muşu devletle arkalık yetküzgellikini ve hazır Amerika Birliği'nde Donald Trump'ın cevap kütü vatkalıkını ifadildi. Rızai, İran'ın uğruştan çekilip çıkış için oturu koygan şartlarının kabul kılınışının Washington'un mu menfaatine uygun bulduğalıkını ilgirsüydü. Trump'ın tehditlerinin netice vermediğalıkını etkar Rızai, İran'ın zorur tepilganda uzun müddetlik ve katli bir dokunuşka teyyar işgeldiğini bildirdi. İran Devlet Xavfsizlik Ali Kengişine başlıkımı Rızai, Saudi Arabistan mu katlaşkan Yemen'deki dokunuşlar üstü tohtulup Tehran'ın Yemen hükümet güçleri bilen Husila otturistik uğruşunun ahırlaşışını halaydıqalıqını etdi. Otur şarttaki ciddicilik Amerika bilen İsrailiye'nin fevral ayda İran karatlan kent külömlük ucumlarını kozguşu eşindakla Tehran'ın bu bunu cevaben rayındaki Amerika bazıları başkurulduğun bomba ve uçkusuz ayırpılan bile ucum kılışı neticesi de tekim uzguyup getken idi. Pakistan ciddiçilikini peseytiş üçün vasıtçılık kıldı ve Washington bilen Tehran otturusu da iyiliğinde dokunuşlarını ahırlaştırışına esas kıygan bir gelişimin asıl kılınışı töhpü koşkan idi. Ama bu gelişim kiyince iki taraf otturusu da Hormuz boğazı meselesi yüzbegen ihtilaplar sebebinden buzulup gitti. Yemen'deki dokunuşla Husila'nın 2014 yılı sentabrda payitaht Sana bilen bazı ülkelerin kolu kırgızışıdın kim başlanan idi. Saudi Arabistan başçılıkıdaki Arap Birleşme kısmı halkara cemiyet terpidin itiraf kılınan hükümetle kollaşmak istedi 2015 yılı Mart'ta Yemen uğruşu karlaştı. Husila bilen hükümet güçleri otturistik dokunuşla 4 yıl davamlaşkan uruş doktuş gelişiminin iyiliğide ahırlaşı bilen kayıtın başlandı. Yakın küllerde Kızıldeniz'deki hayati ehmiyet gibi deniz transport liniyesinin kiriş yığızı cahilaşkan Babıl Mende Boğazı etrafıdaki dokunuşlarda yüzlerce kişi hayatına ayrıldı. Husila Saudi Arabistan'ın Yemen'e koruşavu şekillerinin dögellikini ilgir sürüp, iyiliğide Kızıldeniz'de Saudi Arabistan'a karşı deniz koruşavu başlattı. Riyad bolsa bu eyipleşlerini ret kıldı. Hürmetlik radyonlukçuna, sabık Çili prezidenti Bachelet BDT başkatıpı namzatlıkıdan çekindi. Meşil Bachelet namzatlıkının kenki BDT başkatıpının Latin Amerikalık bir ayal buluş gereklik doğrusu münazırlarını küçük etkildikini etti. Çili'nin sabık prezidenti Meşil Bachelet 8 namzat otorüste ilip verilgan bir katımlık gayri resmi bilet taşlaştı. Arkadan sanığında ikinci orundu kalan denkin Birleşken Devletler Teşkilatı başkatıpı namzatlıkının çekindikini ilan kıldı. Çili'nin tüncü ayal prezidenti boğan Bachelet, şembi günü ictimai taratkında hem bayarlıgansında bugün BDT'de başka namzatlıkların çekiniş kararı ağırlıkımını ilan kıldım dedi. Bachelet, bazıları minin namzatlıkım için doğru bir vakti emes deyip oylaşı mümkün. Ama şundak çoğun bir rekabetli katnaşkallıkım dedim, pişayım hankınmayım ben dedi. Kiyinki BDT başka tipini bikitiş için ilip verilgan gayri resmi müsabı dairesinde hazırca 3 katın bilet taşlandı. 15 azalık BDT Xavfsizlik Kengişi
Костриканын сабык маамын президенти Ребека Гренсепанне 2 кытымлык билет ташташта биринчи орунга койду. Гаянанын сабык ташкы ишлер министри Кролун Родригес Беркит болсо 3-чү кытымлык билет ташташта биринчи орунду ээр алды. Бажылыктын намзаттыкка өткөн февраль айында шу мезгилдеги Чили президенти Габриэл Бирик өкмөт тарабынан элан кылынган болуп, Мексика менен Бразилиянын солчул рахбарлары муну колдоп-кубаттаган эди. Ама 74 жаштык Балчыктын намзаттыкка Чилинин жаңы президенти ашкын оңчул Жозе Антонио Костанын колдоштуу ваз кечишинин аркасынан күчүн жоготту. Аркытым ижра кылынмысымы адат кайдыларга асасен БДТ башкатыптыкы жогорапиялык райондор ара нөбөттөшүп алмаштырылды. Бул кытым нөбөттүн Латын Америкага келгенлиги бааланмакта. Балчыктын намзаттыктын чекиниши менен бирге нөбөттүкү БДТ башкатыбы болгон 77 жаштык португалиялык Антонио Гутерестин орнуна келиш үчүн ракабатчылык аткан намзаттардын саны 4 аял ва 3 эр болуп жеми 7 күчтү. Гутерес 2-5 жылдык вазип өтөш муддетин 31 декабрда тамамлайды. Урматтуу радиоңукчулар, жукурда кабарланыңдар.

TRT Uyghurçunun hürmetli klasmenleri, Türk tarihi nezer sağınımızda esirlerden bizge itip gelgeleri pekat uruşla, galibile ve hükümdarlarının hikayelerle emez. Belki bu uluğ tarihinin sükütge okşaydıgan, likin çunkur izlanı kaldıgan başka kahramanlar mı ba? Bazıları bir öy işçide devletinin kelgüsü doğrusu sözleşken, bazıları at üstü de koşullağı yol gösetken, bazıları bir şehrinin paravallıkı başlamçılık kıygan, yeni bazıları olsa kalemi, sözü ve cesurluğa bilen üz devrinin çıkıralırdın halkıp da sıklılaşkan. Ula tarihinin girvikidi turgalla emez. Belki del Türk dünyasının hatırısı da yıldız tartkan küçlük ayallardır. Kinundakta dıktınla programımızda bolsun. Türk medeniyetinde ayal paket öyüşüdül durduğun erinin sayesinde yaşaydığın bir şahs bulup kalmağın. Kadınki Türk cemiyetlerde ayal, hayat ve devlet düzümünün mühim terkibi kısımlarının bir-biri deyip karagalgan. Hatun, kanının fakat ayalılı bulup kalmasının devlet işlerde söz kılış hukuku ige elçilerini kabul kıldıgan, murasımlarda oran aldıgan ve lazım boğanda siyasi kararlarının içindinme oran aldıgan bir kişilik idi. Orhun abidilerde Kaan bilen birge hatunun mutlulgu ilinişi Türk devlet çöntçisindeki ayallarının oranını gösterdiğin en küçük delillerinin biridir. Çünkü Türklerde devlet fakat birli adamının mürsüdü yükselmekti. Belki aile, cemiyet ve devlet otursu kurulga reşsinin içi de ayallarına bağıydı. Bozkır'nın katlı şamallarda çoğun boğan Türk ayalları hayatının kıyınçılıkları yatemesiydi. At minetti, lazım boğanda ok atattı, köçmenlik ceryanında

ailesinin yükünü götüretti. Ballarını terbiyeleştim başka, kabilesinin tüzümünü koğdaydı. Bırak onun küçüğe fakat kündülük hayatları çeklengenemez. Tarih boyunca Türk eyalları lazım boğandı siyaset, uruş ve diplomatiyanın bu merkezde ornağan idi. Şunlaşkı Türk tarihini fakat er hükümdarlarının isimleri bilerle okuş, o tarihinin yerimini kem koyup koygallık buludu. Bu uzun hikayenin en kadimi ve en güçlü isimlerden biri ismi eserlerden bu yan yanıravatkan Tomrus Hatun'dur. Massagetlerinin hükümdarı süptetliğe ilindiğen Tomrus Paris hükümdarı ikinci kürüzge karşı ilip bağlan körüşü bilen tarihteki en unutluğusuz ayal hükümdarlarının birine aylangan. Onun hikayesi fakat bir uruşunun lemez, erkillikli koğdaşını halaydıgan bir cemaatinin karşılık göğüsü şerkitinin izleri ba. Tomrus Hatun, Bozkır'ın üstüde yükselgen ayalla iradesinin simvollardan biridir. Onun ismi aradın mınlıgan yıllarının ötkellikke karamay, hazır mı cesurluk bilen bir gevdileşken halda tılgı ilinmakta. Selçukluyla dünyası da Altuncan Hatun Tuğrul Bey'nin ayalı buluştuğun sırt siyasi işlerde aktif rol oynayan güçlük bir devlet ayalıydı. Karahanıyla Melikisi Türkan Hatun olsa Melikşah devirde devlet siyaseti de muhimli pozga ikiydi. Bu ayalların hikayeleri Türk-İslam devletlerde ayalların kireklik boğanda siyasetinin merkezde oran alaydıgallıkını köstük biridi. Anadolu Selçukluları devirde Mahperi Kuvandı Hatun Saldoğan eserleri bilen medeniyet ve mimarçılık tarihimizde iz kaldırdı. Kayseri'deki Kuvandı Hatun Külliyesi onun eserlerden kinki devirlerine yitip bağlan mirasıdır. Gevher nesibe olsa insan hayatı bekişlenen gevher nesibe darüşşifası bilen üzünün ismini saklap kemmekte. Şunda kılıp Türk ayalarının mirasının pekat saraylığa emez. Belki şehirlerinin taşlarında ve insaniyetki kılınan yakşılıklı adımı yaşavatkallıkını köstüp bədi. Türkistan'a köz yükürtmüzde Gevherşat Begüm siyasi küçü bilen birge mimarcılık ve medeniyet hizmetleri bilen aldın kıplan çıkıdı. Kırgız dalalarda olsa Kurmancandatka halkının kelgüsünü koğduğan küçlük bir ayal rehber süpürde tarihtin ornağan bulup tağlanın katlıklıkı bilen bir ananın merhameti oxşaş bir yürekte özü bilen bille ilip yürgen Kurmancandatka halkının hatirisinde yaşayışında umlaştırmakta. Türk dostallarda mı ayalla hikayenin girvki demez, del otturdun orun oldu. Banu Çiçek ve Burla Hatun cesurluğu, aklı ve küreşleri bilen bunun en güzel örnekleridir. Ula kirek boğanda atmenidu, uruşkuludu, karar çıkarıdu ve ailelerini koğdaydı. Yakınki tarihte olsa Nene Hatun ve Kara Fatma'nı görümüz. Biri Erzurum'da vatanını koğdaşın simvoluğa aylanan olsa, yeni biri milli güreşte kural isip seplerde uruş kıygan. Lekin ayalların tarih tıkaldığıgan izleri pekat uruş ve siyaset bilerle ölçenmeydi. Türk dünyasının medeniyeti, seneti ve edebiyatımı ayalların evazları bilen bir yığan. Şiirleri, nakşıları, kol hüner senetleri ve ağzaki enenleri bilen ayalla medeniyet hatirisini evlattan evlatka yetküzüp gelgen. Türk dünyasının ayallarına karanımızda hükümdarlarını, anılarını, cengçilerini, senetkarlarını ve şairlerini körümüz. Hemisinin ortak terpi öz zamanları sızgan çıgıralarını halkıp ketkellikidir. Türk dünyası da ayalla tarihinin girvikini saklap durduğun bir sayemez. Belki tarihinin sebirge emrah bulunduğun küçük bir avazdır. Ve biz bugün en şu avazını kaydedin anlavatımız. Yıldızdağ'dan yanırgan esirlerini halkıp ötken, Bozkır'ın şamalığa arılışıp bugünkü itip gelgen sadalarını. Yani ayallarının avazını anıldık. Geler hep de kayıt görüşkice aman boğayısla gayr hoş. Yıldızların yangrağan sadası.

0: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
1: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo Voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turquía no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Turquía.
3: Efirde Turquía ovoz radio sa.
17: It Turquía hongia radio ya.
10: Ovde radio glas Turquía.
0: Turquía ünü radiosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: verinden yasalgan bildirdi. Yemendeki İran yardım etişi Husilerinin Suğut Qırabstanında Qıraçdan hava maydanları bilen birge türlü urunlarga hücumlar uyuşturulu etildi. Suğut Qırabstanı bilen Husiler arasındaki harbi bölgüçlerinin tiz orada küşeye olacağına işaret edilgen bildirdi. Yakın gün çıkıştaki korkunuşsuzluk şartlarının patlaulu buluğu hem kütülmegen eskalasyonun bula aluğu jitkirildi. Bildirdi. Yakın gün çıkışta bulgan Amerika Kuşma Şartları vatandaşlarının ihtibarlı buluğu, uçuşlarının reislerinin gamelden çıkarılı alınuğuna, hava kenliklerinin yabılığına hem seyahatlerdeki özüklüklerine ezir buluğu sıraldı. İran hem onun yoklaşı türkümlerinin ile urunlarına nişan etip alu ihtimalına ihtibar yöntülgen bildirdi. Yakın gün çıkış tübegenden şiddetliler ben birge, AQŞ'nın diplomatik kurulmaların muğa kadar demek itip aluğu iskatırı bozuldu. Suğut Qırabstanı Husilerinin Er-Eryar şairine taba uçurtkan balistik raketinin hava küşleri tarafından tutkarlanıp yok itiruğun bildirdi. Suğut Qırabstanı liderliğindeki Garap Koalitsiyası sözçisi General Mayor Türki El-Maliki, Yasağın yazması bildirinde, Suğut Qırabstanı hava saklanı küşlerinin 19 sentyabr şembe ertesinde Husiler tarafından Er-Riyad'a taba jibirilgen balistik raketini tutkarlap yukka şağırılma etdi. Maliki, Husilerinin Er-Riyad'da Türk halkını hem graждан obyektlerine nişan etip alu umtuluşlarının devam etuğun, 8 milyondan kubrek kişi yaşayan şehirde Türk halkının hem graждан kurulmalarının bile türüp, mahsus hem sistemli rövüşte nişan etip alınuğunun terörçü hem düşmanca hareket rövüşü buluğun bildirdi. Husilerinin muğarşı 5 Taif, Farasan hem Yanbu şehirlerindeki tınış halkını hem graждан kurulmaların nişan etip aldırga tırışuğun jitkirişi El-Maliki, bu umtuluşlarının hava saklanma sistemleri tarafından tutkarlanuğun eskertip uzdı. El-Maliki, koalitsiya komandalığının Husilerinin amellerin tıyıp turu maksatından çıkıp, özü yaraşlı deyip kürgen hem halkıra humanitar hukuk bilen, ğırıf gared qaqidalarına turu kilgen şaralarını kürü meselesinde tıp hukukka iye buluğuna basmasadı. Türkiye'de Molo'nun dünya külüm tanılgan turizm özelge göçek, kemelerinin kırıp urnaşuğundan katılıp, şistatılıp halık kaşıldı. Tülevsiz bulgan plajdan yana süretler de ortaklaşıldı. Türkiye Mahitne Soklav Şehir Tüzülüşü hem Klimat Uzgarışları Ministri Murat Kurum, Molo'nun göçek dünya külüm tanılgan turizm merkezinde kemelerinin toktap turuğundan orındırılgan hem şistatılgan Buştay halık plajı olarak vatandaşın kullanılığına təqdim edilgən yar boyundan sürətlərinə jitkirdi. Göçek halık plajı bilen birge, 2 yılda vatandaşın buştay kullanılığına aşılgan qaldıqsız konseptili plaj sonu 15-kə jitdi. Minister Murat Kurumnyň aytyp buruşanlığında halıqnyň yar boylaryna tülevsiz erişuwyn garantiýalaw maksadyndan çykyp hazırlanan halık plajı proýekti dowam etdi. Tabiqat boylugyn saklaw umummüdürligi bilen Türkiye Mühitni Saklaw Wakıfynyň kompaniýasy bolgan Yar boy idarasy hem Mühitni Saklaw aksionerlik jemgyýetiniň hyzmatdaşlygy bilen başgarylgan proýekt bilen uzgan ýylda Molo Orta Çağdaky İz Tuzy hem Sary Görme, Mentaşadaky Akbük, Marmaris'taky Kız Kumu, Bodrum'daki Bites Hoca Ahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belce Kız hem Kara Ut plajları Elena Tirek'e ziyan getirmesiyle gitip tertipke salınadı, ekologik bularak işlendi. Bu rövüşle 5 velayette 24.682 kubometr maydanda uyuşturulgan halık plajlarının bir yıllık yakınca 636.000 kişiye hizmet etuğu kütüle. Mıhtıran Tanşasız Türkiye Ovaza Dokunlarında sınğı haberler tınadınız.
1: Türkiye dünyanın medeni mirası.

gece şehir şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe.

güzel kokan neonlar. Rüzgardan daha serin, başaklardan daha nazlı, ay ışığından olur.